0: sonra içeriye. Cime yayın sorayım. Varın Prodüva.
1: Prodüva FM Jember. Muterin lagu terbaik buat kamu.